Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: iyi geceler. İstanbul'da şu anda Albay Faik Sözdener Caddesi ve Sakızgülü Sokak'ta ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. 3 dakika gecikme süresiyle ilerleyen araçlar, Misbah Muhayyiş Sokak ve Doktor Esat Işık Caddesi alternatiflerini değerlendirmeli. Ankara'da Söylev Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerindeki inşaatlar seyahati 10-15 dakika uzatıyor. İzmir'de Güneş Caddesi ve Piri Reis Caddesi üzerindeki çalışmalar alternatif rotaları tercih etmeyi zorunlu kılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıklar sadece günlük seyahatleri etkilemiyor. Acil servislerin ulaşım sürelerini de ciddi oranda uzatıyor. Uzun süreli trafik yoğunlukları hem ekonomik verimliliği düşürüyor hem de çevresel açıdan duran araçlardan çıkan emisyonlar hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Şehirlerdeki altyapı projeleri kritik noktaları etrafında yoğunluk yaratıyor. Bu da ulaşımın sadece mekansal değil, zamansal bir maliyeti olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadarcı. Trafik durumu ve etkileri konusunda daha sonra görüşeceğiz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da General Asım Gündüz Caddesi ve Çınarlı Çeşme Sokak gibi ana arterlerde 2 dakika gecikme yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda yapılan yol çalışmaları alternatif olarak Boğaz yolunu tercih etmeyi öneriyor. Ankara'da Konya-Adana yolunun Gazi'ye girişi 3 dakika gecikmeli. Anafartalar Caddesi'ndeki inşaatlar için Anıtte'den geçiş planlanmalı. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Liman Caddesi'ndeki yol çalışmaları mevcut rotalardan 1-2 kilometre uzaklığa kaymakta. Gecikmelerin temel nedeni şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım altyapısının yetersiz kalması. Ulaşım yoğunluğunu azaltmak için sadece inşaatların planlanması yeterli değil, mevcut yolların bakımı ve alternatif rotaların etkin yönetimi de gerekiyor. Bu tür durumlar hem günlük yaşamı hem de ekonomik verimliliği doğrudan etkileyebiliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Hamalbaşı Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı arasında bir dakikalık gecikme yaşanıyor. Ekrem Kurt Bulvarı ve Koşu Yolu Caddesi üzerinden 10 Temmuz Caddesi'ne geçiş zorlaşıyor. Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi tamamen kapanmış durumda. İzmir'de Liman Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde yoğun bakım çalışmaları sürüyordu. Alternatif rotaların tespiti için harita uygulamalarını takip etmeniz öneriliyor. İstanbul'daki yoğunluklar, kentsel dönüşüm projelerinin yetersizliğine ve kamyon trafiğinin artmasına bağlı olarak uzun vadeli bir sorun haline gelmeye başladı. 2023 verilerine göre şehir içi ulaşımın %65'ini otomobiller taşıyor. Bu oran Avrupa'nın diğer büyük şehirlerine göre %20 yüksek. Alternatif olarak İstanbul'un metro ve tramvay ağındaki yıllık 15 kilometrelik uzatmalar 2025'e kadar 2 milyon yolcunun özel taşıtlara geçişini engellemeyi hedefliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da beyaz bulutlar, 22 derece, nem yüzdesi. Suyun hissedileni aynı. Şemsiye suda yürüyüş. Ankara'da hava açık, 16 derece, nem yüzdesi 7.1. Rüzgar hafif, saniyede 2 metre. Dışarıya çıkmak için iyi bir gün. İzmir'de 22 derece, nem 65. Rüzgar hafif, saniyede 3 metre. Şehirlerin birindeyiz, denize gitmek için iyi bir zaman. İzmir'de 22 derece, nem 65. Denize gitmek için iyi bir zaman. Şimdilik bu kadarca.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar. Öğrenci. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar yan yollar Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi kesişimi ve Albay Faik Sözdener Caddesi boyunca yaşandı. Özellikle Vedat Günyol Caddesi'ne bağlanan yol çalışmaları 2 dakika gecikmeye neden oldu. Ankara'da Konya-Adana yolu gazi mevkisi 3 dakika gecikmeye sebep oldu. İzmir'de Liman Caddesi ve Piri Reis Caddesi boyunca uzun süreli yol çalışmaları sürüyor. Alternatif rotalar için kavşaklardan geçişlerde bekleme süresi azaltılmalı. Uzun süreli tıkanıklıklar, acil servis araçlarının ulaşımını zorlaştırdığı için halk sağlığına doğrudan etki edebilir. Bu durum, yangın, kaza veya sağlık krizlerine müdahale hızını düşürebilir. Yol çalışması sırasında alternatif rotaların bilinmesi sadece günlük yaşamda değil, acil durumlarda da kritik önem taşır. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Bayraktar Bulvarı ile Türker Caddesi arasında 3 dakika gecikmeyle devam ediyor. Moda Caddesi'ndeki trafik Doktor Esat Işık Caddesi'ne geçişte 1 dakika gecikmeye neden oluyordu. Ankara'da Söylev Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları ulaşımı etkiliyor. İzmir'de Liman Caddesi ve Piri, Reis Caddesi'ndeki inşaatlar seyahati zorlaştırdı. Alternatif güzergahlar, tıkanıklıkların olduğu caddelerden uzak durulmasıyla sağlanabilir. Trafik tıkanıklıklarının etkileri sadece zaman kaybı değil, hava kirliliği, stres artışı ve ekonomik kayıplar da içeriyor. Uzun vadeli çözümler için entegre ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, alternatif yolların daha etkin yönetilmesi ve sürücülerin bilinçli yönlendirilmesi kritik. Özellikle işçilik yoğunluğunu azaltmak adına akıllı trafik sinyalizasyonu ve kamu taşımacılığına geçiş teşvik edici politikalar öncelikli olmalı. Şimdilik bu kadarcığa. Trafik durumu ile ilgili detaylar için tekrar burada olacağız.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar. Otomotiv sektöründe özel tüketim vergisi ÖTÜR ve artışları ortalama %15-20 aralığında olabilir. Bu durumda 1 milyon TL fiyatlı bir aracın vergi yükü 150-200 bin TL'ye ulaşabilir. Türkiye'nin yıllık enflasyonu %18 seviyesindeyken bu artış tüketici fiyatlarını daha da yükselebilir. Reel kuru 8.50 seviyesindeyken ithal otomotiv maliyetleri de artardı. Bu durum 2026'da 1,5 milyon araç satımı hedeflenen pazarda aile bütçelerini doğrudan etkiler. Bu vergi artışının etkileri sadece bireysel tüketicileri değil, otomotiv üreticilerinin mali yapısını da derinden etkileyebilir. Örneğin, yerli üretimli araçlarda maliyetlerin büyük kısmı yurt içi, ithal araçlarda ise döviz kuru ve vergi yükü gibi dış unsurlar etkili oluyor. Bu durum, yerli üreticilerin rekabet avantajını artırabilirken, ithalatçı firmaların fiyat politikalarını daha da sertleştirmesine neden olabilir. İndirika, oksiyonu avgabonu notu. Ayrıca, vergi artışları tüketici talebini baskılayarak 2026 hedefine ulaşma sürecini yavaşlatabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da sabah erken saatlerde Cumhuriyet Caddesi'nde 3 dakika gecikme yaşanıyor. İncirli'de de caddesinden Cumhuriyet'e geçişte 1 dakika, Kennedy Caddesi'nde 1 dakika bekleniyor. Ekrem Kurt Bulvarı'nda yapılan yol çalışmasından dolayı alternatif olarak 10 Temmuz Caddesi'ne yönlendirilmeniz öneriliyordu Arna. Ankara'da Söylev Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde devam eden inşaatlar seyahati etkiliyor. İzmir'de Liman Caddesi ve Toros Caddesi'nde yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli sürüş öneriliyordu. Seyahat etkileşimlerinin artması, kentlerin ulaşım altyapısındaki zayıf noktaları gündeme getiriyor yerde. İnşaatların yoğun olduğu bölgelerde, acil servis ve ambulans gibi araçların geçiş sürelerinde artış yaşanması potansiyel bir risk oluşturuyor. Bu tür planlama eksiklikleri sadece günlük yaşamı değil, kritik sağlık hizmetlerinin etkinliğini de doğrudan etkileyebiliyor. Ulaşım yoğunluğunu azaltmak için kamuya açık alternatif rotaların daha önceden belirlenmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Ulaşım planlamasında dikkat edilmesi gereken noktaları birlikte değerlendireceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir hava, 22 derece, %10 yüz nem ve saniyede 6 metre rüzgarla nefes alıyor. Yüzünüzü güneşin parıltısına serinletin, şemsiyenizi yanınızda tutun. Ankara'da 16 derece serin bir nefes almak için kahve fincanınızın yanına bir masal kitabı getirin. İzmir ise 22 dereceyle denizin soluğu almak için ideal. Yürüyüş

0: Lıh, günaydın. İstanbul trafiğinde sizlere bu sabahın en yoğun tıkanıklıklarını ve gecikmeleri anlatıyoruz. İstanbul'a Nizamiye yolu ve Yıldız Caddesi boyunca 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ankara'da Anafartalar Caddesi ve Hisar Parkı Caddesi etrafında yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafik yavaşlamaya devam ediyor. İzmir'de ise Saim Çıkrıkçı Caddesi boyunca 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif güzergahlar için planlama yapmanızı öneriyoruz. Yoğun trafiklerin hava kirliliğini ve sürücülerin stres düzeyine olumsuz etkisi dikkate değer. Alternatif ulaşım yollarına geçiş hem bireysel hem toplumsal olarak faydalı olabilir. Özellikle kamu taşımacılığına yatırım ve entegrasyon, kentlerin daha sürdürülebilir hale gelmesi açısından kritik rol oynar. Şimdilik bu kadar Jarjo. Alternatif ulaşım seçeneklerini göz önünde bulundurarak yolculuklarınızı planlamaya devam edin. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: report.
1: Günaydın. İstanbul'da sabah saat 8-6 itibariyle 130 olay kaydedildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki tıkanıklık Namık Kemal Caddesi'ne 2 dakika gecikmeyle uzanıyor. Alternatif olarak Karaköy-İstinye yolu tercih edilmeli. Turgut Özal Bulvarı'nda 1 dakika gecikme yaşanırken Mercan Caddesi'ndeki 3 dakika gecikme Hamidiye Caddesi'ne aktarılıyor. Ankara'da İsmet İnönü Bulvarı ve Beştepe'deki 3 dakika gecikmelerin yanı sıra Söylev Sokak'taki yol yapımına trafiği etkiliyor. İzmir'de ise 56 olayın tamamı yol yapımına bağlı. Piri Reis Caddesi ve Halkapınar'daki çalışmalar ulaşımı zorlaştırıyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu saatlerde alternatif güzergahlar hem zaman hem de emniyet açısından kritik önem taşıyor. Pala, Pandalo, Al, Seyir, Seycal, Doğruler, Sağlı, Dövbeders. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, ekonomik kayıplar ve günlük yaşamda stres artışı gibi uzun vadeli etkiler yaratıyor. Ulaşımın aksaması hem iş yerlerine ulaşma süresini hem de hava kirliliğini artırarak toplum sağlığını olumsuz etkiliyor. Alternatif rotaların bilinmesi sadece bireysel avantaj değil, şehirlerin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: The coffee's finished. The story stays.
1: Günaydın. Bu sabah havamız bir şairin kaleminden çıkmış gibi sade ve sakin. İstanbul'da 26 derece, hava serin ve rüzgar hafif. Eski bir kitap okumak için parka yürüyüş yapmak ne kadar güzel olurdu. Ankara'da 17 derece, nemli bir hava. Yavaş yavaş yürüyüşe başlamak için harika bir gün. İzmir'de 22 derece, güneşli bir sabah. Denize yürüyüş yapmak için hava tamamen uygun mu? Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Güle güle.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Günaydın. Borsa İstanbul'da haftalık ortalama %3,48 artış kaydedilirken, altının gram fiyatı %0,50 değer kaybetti. Doları TL 8,40 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, ithalat maliyetlerini ve dolayısıyla tüketici fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Enflasyon oranı %6,2 seviyesinde ısrar etmeye devam ederken, Merkez Bankası'nın faiz oranı %12,5 olarak sabit kalması yatırımcıları hisse senetlerine yönlendirdi. Bu hareket, emekli maaşları ve kira ödemelerini etkileyen, TL kuru dalgalanmalarına rağmen uzun vadeli yatırımcılar için pozitif bir sinyal oluşturuyor. Merkez Bankası'nın faiz sabit kalma kararı hisse senetlerine olan ilgiyi artırdı. Ancak bu durum özellikle ithalat yoğun sektörlerde maliyet artışı ve fiyat istikrarsızlığı riskini artırıyor. Altın fiyatındaki düşüş riskten kaçınma eğilimini gösterebilirken, doların 8,40 seviyesinde kalması dış ticaret dengesi ve kredi maliyetleri üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir. Enflasyonun hala yüksek seyretmesi, para politikası ile ekonomik büyüme arasında dengelenmesi gereken kritik bir noktayı ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: Günaydın. Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler ciddi bir etki yaratabilir. Motorine 3,71 TL zammından sonra otogazda da fiyat artışları bekleniyor. Dolar TL 15 seviyesindeyken %18 yıllık enflasyon ve %12 faiz oranı ekonomiye baskı yapıyor. Ortalama bir otomobil sahibi aylık 200 litre yakıt tüketiyorsa, bu zamda aylık 742 TL fazladan ödeme yapacak Guda. Bu, aile bütçelerini derinden etkileyen bir artış. Ekonomik istikrarın sağlanmasında fiyat istikrarı kritik rol oynuyor. Altın piyasasında %15'lik değer kaybı yaşandı. Doları TL 15 seviyesindeyken, yıllık %18 enflasyon ve %12 faiz oranı altının reel getirisi düşürüyor. Örneğin 100 gram altın 1000 TL'den 850 TL'ye düştü. Bu, altın yatırım yapanlara aylık 1500 TL kayıp getirirken, altın almak isteyenler için avantaj sağlıyor. Ancak faizlerin yüksekliği ve dolar baskısı altın talebini azaltıyor. Şimdilik bu kadar Cadu. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler Ra. İstanbul'da şu an 175 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Dereboyu Caddesi ile Eski Belediye Caddesi arasında 5 dakikalık gecikmeye neden oldu. Ankara'da Hoşdere Caddesi ve Abay Kınanbay Caddesi etrafında 2-3 dakikalık kuyruk oluşurken, İzmir'de Yeşillik Caddesi ve O30 çıkışları arasında 6 dakikalık beklemeler sürüyor. Tıkanıklıkların çoğunda alternatif güzergahlarla uzak durulması öneriliyor. İlginç bir durum, tıkanıklıkların yoğun olduğu saatlerde alternatif rotaların etkinliği. Veriler gösteriyor ki, sadece %30'una yakın sürücü bu yönlendirmelere uygun. Bu durum, hem ulaşım politikalarının hem de sürücülerin bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini gösteriyordu. Aynı zamanda şehirlerdeki ulaşım yoğunluğunun enerji tüketimi ve hava kirliliği üzerindeki dolaylı etkileri göz ardı edilmemeli. Şimdilik bu kadar. Trafik verilerini ve alternatif rotaların etkisini birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

Oyna. Antrenman yap. Hakemlik yap. Etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler, havanın bir başka yüzüyle tanışalım. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 26 derece hava bekliyor, nem %76 ve hafif bir rüzgarla nefes almak kolay. Ankara'da ise hava daha soğuk, 22 derece ile nefes vermek için biraz fazla kahve içmek iyi olur. İzmir'de ise 300 derece gibi hissedilen sıcaklıkta güneşin altında yürümek için şemsiye bir zorunluluk. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. İstanbul'da şu anda en yoğun tıkanıklıklar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 7 dakikalık gecikmeye neden oluyor. Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi'ne geçişte 2 dakikalık gecikme yaşanırken Habibler Mahallesi'ndeki yoğunluk 3 dakikalık bir kuyruk oluşturuyor. Ankara'da Nargile Sokak ve Talatpaşa Bulvarı'nda 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. İzmir'de Abdi İpekçi Caddesi'ndeki tıkanıklık alternatif olarak Cevdet Bilsay Caddesi'ne yönelmekle hafifletilebilir. İstanbul'un ulaşım yoğunluğu, şehir içi ekonomik faaliyetlerin sürekliliği açısından kritik bir durum. Alternatif rotaların etkinliği, kentsel planlama ve anlık trafik yönetimi arasında dengenin kurulmasına bağlı. Ankara ve İzmir'deki benzer yoğunluklar, büyük şehirlerin ulaşım altyapıları üzerindeki baskıları bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadarcı. Trafik durumu ve alternatif rotalar konusunda ilerleyen analizlerle görüşmek üzere.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler.
1: Bu hafta başlarında Ürdün'deki Abdüs'üne düzenlenen füze saldırısı, İran'ın Abdil'e barış hattını test etmeye çalıştığını gösteriyor. Saldırı, İran'ın nükleer anlaşmazlıklar ve bölgedeki etkisini artırmak için düşük yoğunluklu çatışmaları tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu tür hareketler bölge barışını zayıflatabilir ve turizm, ekonomi gibi alanlarda yerel halka zarar verebilir. Abdi'nin İran'a karşı keskin tepkileri ikili ilişkilerde daha büyük gerilimlere yol açabilir. Bu tür saldırılar, İran'ın Abdi'nin bölgeye olan varlığını zorlamak için stratejik olarak seçilmiş hedeflerde düşük maliyetli, yüksek etkili operasyonlar gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ürdün'ün ekonomik ve siyasi kararlılığını test etmek, Abdi'nin bölgedeki itibarını sarsmak ve yerel halkın Abdi'ye karşı olumsuz hislerini artırmak gibi hedeflerle hareket ediliyor olabilir. Aynı zamanda bölgedeki diğer aktörlerin, örneğin Suudi Arabistan, Türkiye, İran'ın bu taktiğine nasıl tepki vereceği, bölgesel ittifakların sarsılması riskini artırabilir. Bu tür saldırılar, İran'ın Abd ve diğer güçlerle çatışmaları sınırlamaya çalışırken, aynı zamanda bölgedeki diğer aktörlerin, örneğin Irak'taki yerel güçler veya Hizbullah, stratejik desteğini test etmek amacıyla planlanmış olabilir. Saldırıların ekonomik ve siyasi etkileri, özellikle Ürdün gibi küçük devletlerde dış yatırımları ve turizmi etkileyerek bölgedeki zayıf noktaları daha da belirginleştirebilir. Abdi'nin bu tür saldırılar karşısında sabır göstermesi, İran'ın bölgedeki dengeleri uzun vadede nasıl değiştirebileceğini gösterebilir. Bu tür gelişmeler, bölgenin dengesini etkileyebilecek stratejik hareketlerin tekrar tekrar gündeme gelmesi anlamına geliyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumuna birlikte bakalım. İstanbul'da Galata Köprüsü'nden Dolmabahçe Caddesi'ne 8 dakika gecikme var. Alternatif olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu kullanmak mümkün. Ankara'da Anadolu Bulvarı'nda 5 dakika gecikme yaşanıyor. Kavşaklarda dikkatli manevra yapmak gerekiyor. İzmir'de E87 yolunda 2 dakika gecikme mevcut. Yeşildere Caddesi alternatif olarak öneriliyor. Trafik yoğunluklarına dikkat edin. İstanbul'daki 8 dakikalık gecikme, özellikle işlerini yürüyenler ve özel araç kullananlar için zaman kaybı anlamına geliyor. Alternatif rotaların önerilmesi, ulaşımın dağınıklığını artırmadan dengeli planlama imkanı sunuyordu. Ancak bu tür sıkışıklıkların tekrarlanması, şehirlerin ulaşım altyapısına yönelik uzun vadeli yatırımların gecikmesinin bir göstergesi olabilir. Şimdilik bu kadar Ergo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da saat 13:08 itibariyle 268 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklık İstanbul çevre yolunda 11 dakika gecikmeyle yaşandı. Akdeniz Caddesi'nden Tuna boyu sokağa geçişte 8 dakika, Mahmut Bey Caddesi'nde ise 4 dakika gecikme sürüyor. Ankara'daki en uzun tıkanıklık Sarıçam Caddesi'nden Altınay Caddesi'ne geçişte 4 dakika gecikme ile kaydedildi. İzmir'de ise O30 yolunda 11 dakika gecikme yaşanırken Piri Reis Caddesi ve Gaziler Caddesi'nde bakım çalışmaları sürüyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, şehir içindeki ulaşım altyapısının zorlanmasına ve ekonomik kayıplara neden oluyor durdu. 268 olayın büyük bir kısmı, yoğun nüfus ve ulaşım altyapısının sınırlı kapasitesi nedeniyle yaşanıyor. Bu durum, hem işçilerin hem de ticari taşımacılıkta ciddi zaman kaybı yaratıyor. Uzun vadeli çözümler için alternatif ulaşım yolları ve daha etkili trafik yönetimi stratejileri gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Trafik verileri ve etkileri konusunda daha fazlası gelecek. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da Temmuz 2026'da tüketici fiyatları %2,8 yükseldi. Bu artış TL'nin ABD dolarına karşı 10,25 seviyesinde seyretmesi ve Merkez Bankası'nın faiz oranını 18,5 olarak koruması nedeniyle özellikle gıda, taşıma ve elektrik gibi gerekli masraflarda hissediliyor. Örneğin, bir aile ayda bir 500 TL harcama yaparsa, bu artış yaklaşık 42 TL'lik bir yük getiriyor. Vatandaşın en çok etkilendiği alanlar ise kira ve ulaşım maliyetlerindeki artışlar. Önceki verilerin ardından enerji üretimi ve tüketimi de ekonomiye doğrudan etkiliyor. 1 Ağustos 2026'da Türkiye'de günlük 1.156.402 MWh elektrik üretildi. Tüketim ise 1.151.372 MWh oldu. Bu durum üretimin tüketimden 5.030 MWh fazla olduğunu gösteriyor. Bu fark, enerji güvenliğinin artması ve potansiyel olarak elektrik fiyatlarında azalmaya neden olabilir. Vatandaşın elektrik faturasına etki, özellikle kış aylarında artan talep ve üretim kapasitesiyle birlikte netleşecek. Şimdilik bu kadarcığı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler, hava durumuyla sizleri buldum. İstanbul'da 27 derece hissediliyor. Nem yüzdesi 65, rüzgar hafif. Akşam serinlemeye başlayacak. Hafif kıyafetlerle yürüyüşe çıkar mısınız? Ankara'da 25 derece, hava açık ve rahat. Güneşin altında dolaşmak için ideal bir gün. İzmir'de ise 24 derece, nem %23. Sıcaklık hissi güçlü, suyunuzu sık sık tazeleyin. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Bugün gündeme, altın yatırımlarında dikkat çeken gelişmeler ve ekonomik göstergelerin etkileri konusunda analizlerimizle başlıyoruz. TL ABD doları 9.5 seviyesine dengelenirken, enflasyonun yıllık %12, faiz oranlarının %15 seviyesinde olduğu görülüyor. Altın 650 TL gram seviyesinde hareket ederken, halkın cebine en çok etki eden faktör, maaş artışlarının enflasyonu geçememesi. Örneğin, 10.0 TL maaş alan bir kişinin 12 aylık harcamaları 120.0 TL olurken, aynı dönemde fiyatlar 144.0 TL'ye ulaşmış olur. Ekonomik göstergelerin etkilerini tartışırken, ihracatta katma değer yaratan dijital fuar standlarının önemi de gözden kaçmamalı. Dijital çözümler, ihracatın %15'ini artırarak 2023'te 15 milyar dolarlık gelir yarattı. Bu gelir, TL ABD doları 9.5 seviyesindeyken, ihracatçı firmaların üretim maliyetlerini %10 düşürerek cebimizdeki baskıyı hafifletme potansiyeli taşıyor. Dijital fuar standlarının ekonomiye katkısı net bir şekilde görülmeye başlarken birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi günler. Hava, sıcaklık ve nem gibi değerlerle birlikte şehirler arası bir yolculuk yapıyor. İstanbul'da 28 derece hissedilen sıcaklık ise 32 derece. Nem %77, rüzgar saniyede 9 metre. Yağmur beklentisi olmasa da hafif bir şemsiye ile dışarıda dolaşmak sizi rahatlatacak. Dolu. Ankara'da 2. dereceye giden hava 26 derece ile seyahat ediyor. Nem %43, rüzgar ise saniyede 3 metre. Hava serin olduğu için hafif bir kaban giyerek şehir turu yapabilirsiniz. İzmir ise sıcaklık açısından liderlik yapıyor. 35 derece hissedilen sıcaklık 33 derece. Nem %22, rüzgar saniyede 5 metre. Böyle bir hava için kahve fincanı elinizde, yürüyüş yapmak en iyi tercih. Şimdilik bu kadar George. Hava durumu ile ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. Spot piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı 4000 lira bir kuruş seviyesine ulaştığında, bir ailenin aylık ortalama 300 megawatt saat tüketimi üzerinden hesaplandığında, 900 lira aylık ek maliyet oluşuyor. Bu fiyatlar, TL'nin döviz kuru dalgalanmalarına ve enerji ithalatına bağlı olarak şekilleniyor. Türkiye'nin enerji bağımlılığı, İthalat maliyetlerini artırdığı için fiyatlar ciddi oranda etkileniyor. Enflasyon oranının %15 seviyesinde olması, elektrik maliyetlerini daha da hissedilir hale getiriyor. Bu durum, özellikle düşük gelirli ailelerde yaşam maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor. Aston Martin'ın Vanquish 2 modeli, sadece 50 adet üretilecek olan bir koleksiyon parçası. Bu fiyat seviyesi, Türkiye'de ortalama bir 2 milyon lira olan otomobil fiyat ortalamasına göre 2-5 milyon lira seviyesinde. Bu fiyat, sadece zengin kesimle sınırlı kalmakta, genel halka erişilebilir değil. Bu durum, yüksek gelirli bireylerin harcamalarını artırırken, ekonomik zorluk çeken aileler için daha da uzak hale getiriyor. Bu konuları birlikte inceledik yalnız. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: günler. İstanbul'da yoğunluklar en yüksek seviyede, Hekim Suyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 21 dakikalık gecikme yaşanıyor. E5 yolunun Beylerbeyi Kavşağı ve Uzunçayır Köprülü Kavşağı etrafında da trafik durağanlığı sürüyor. Ankara'da Hacı Bayramveli Caddesi ve Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı etrafında 5 dakikalık gecikmeler yaşanırken, İzmir'de O30 yolu çıkışında 16 dakika beklemek gerekir. Alternatif güzergahlar için yerel yolları tercih etmeniz önemlidir. Güncel verilerle sizleri takip edeceğiz. Trafik yoğunluklarının artması, hem çalışanların işe geçiş saatlerini, hem de şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle İstanbul'da metro ve tramvay sistemlerinin yoğunluklara rağmen aktarma sürelerinin kısa tutulması, günlük yaşamın daha verimli geçmesi açısından kritik. Alternatif yolları tercih etmenin yanı sıra, şehir içi ulaşımın elektrikli araçlarla desteklenmesi gibi uzun vadeli çözümler de gündemde. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. Siyah renkli araçların açık renklilere göre %30 daha fazla ısı emmesi, klima tüketimi ve yakıt maliyetlerini artırıyor. Bu durum ortalama bir ailenin aylık elektrik faturasında 150 TL artışa neden olabilir. Türkiye'de enerji fiyatlarındaki artış bu tür harcamaları daha da ağırlaştırıyor. %18'lik enflasyon oranı tüketici bütçelerini zorlayan bu ek maliyetleri daha da hissettiriyor. Bu durum, çevre dostu taşıtlara geçişin zorluğunu da artırmaktadır. Elektrikli araçlarda klima kullanımı, şarj menzilini ciddi oranda azaltabiliyor. Bu da sürdürülebilir ulaşım hedeflerine ulaşmada bir engel oluşturuyor. Ayrıca, şehirlerde yoğunlaşan kara renkli araçların ısı yığılması, yerel iklim değişikliği etkilerini artırarak, özellikle sıcak mevsimlerde de sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler doğru. Bugün 16.36 itibariyle İstanbul'da E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 23 dakika gecikme yaşanıyor. Kemerburgaz kavşağında O7'ye geçişte 19 dakika bekleniyor. Ankara'da Vatan Caddesi'ndeki yoğunluklar 6 dakika gecikmeye neden oluyordu. İzmir'de O30'un 9 çıkışından 7 çıkışa doğru 11 dakika trafik sıkışıklığı vardı. Alternatif rotalar için büyük arterlerden uzak durulması öneriliyor. Gecikmelerin yoğunlukları, iş yerlerine ve okullara ulaşım sürelerini etkileyerek günlük yaşamda zorluklar yaratabiliyor. Alternatif rotaların etkili kullanılması, özellikle işçilerin ve öğrencilerin zaman kaybını minimize etmede kritik rol oynuyor. Ayrıca ulaşımın yoğun olduğu saatlerde kamyon ve otobüs trafiğinin azaltılması gibi önlemler, karayollarında kalıcı çözümler üretmeye yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Dinleyen herkese teşekkür ederiz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler Raja. Osmaniye'de emekliler 2026 itibariyle 4500 TL'lik aylık maaşlarıyla 2.0 TL'lik temel ihtiyaçlar, gıda, elektrik, su karşılamada zorlanıyor. Bu yılki enflasyonun %22,5'lik seviyesi ve 10 TL'li bir USD'lik döviz kuru, 100 kilo de patatesin 2025'te 250 TL'den 2026'da 350 TL'ye çıkmasına neden oldu. Emeklilerin harcamalarının %60'ı temel ihtiyaçlara giderken, 1.500 TL'lik bir aylık maaşın 2023'te 1.200 TL'lik harcamaları karşıladığını, 2026'da sadece 800 TL'ye indiğini belirten veriler, gelir adaletsizliğinin siyasi istikrarsızlığa dönüşebileceğini gösteriyor. Osmaniye'de emeklilerin maaşlarının temel ihtiyaçlara yetmediği bir dönemde, doğal gaz fiyatlarında da önemli bir artış yaşanıyor. 1 Ağustos 2026 itibarıyla 1.0 metreküp doğal gazın fiyatı 17.602.11 TL ulaştı. Bu fiyatın 2025 yılındaki 13.500 TL'lik seviyeye göre %30 arttığını gösteriyor. 22.5'lik enflasyon ve 10 TL bir USD kuru enerji maliyetlerini arttırdı. Bir aylık 100 metreküp kullanım için 1.760 TL ödenmesi, aile bütçesini zorlayan bir rakam. Bu durum hem enerji bağımlılığı hem de enflasyonun birlikte etkisini gösteriyor. Osmaniye'de yaşanan maliyet artışı ve emeklilerin zorlu geçim mücadelesi, toplumun en hassas kesimlerinin yaşadığı ekonomik gerilimi gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar George.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik. Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Lı. İyi günlerdi. Ece ile haberlerde sizleri selamlıyorum. İtalya'nın İspanya'ya Schengen serbest dolaşım, rejimini geçici olarak askıya alma kararı, Fas'tan Ceuta'ya yaklaşık 15 bin kişinin geçişine neden olan krize yanıt olarak alınmış. Bu karar, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında göç ve hukuk ihlalleriyle mücadele etme çabalarını zorluyordu. Schengen Anlaşması'nın geçici olarak askıya alınması, İtalya'nın Kara Karadenizler'deki kıyı hattında kontrolü güçlendirme imkanı sunuyordu. Bu tedbirin uygulanabilirliği ve etkili olup olmayacağı, Avrupa'nın göç krizlerine verdiği cevabı anlamak açısından kritik bir test. Bu karar, İtalya'nın tek başlarına göç krizlerini yönetemeyeceği mesajını veriyor. Avrupa Birliği içindeki koordinasyon eksikliği, göçmenlerin Avrupa'ya ulaşma yollarını zorluyor. Bu durum, hem göçmenlerin hem de Avrupa'nın insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygısını zorluyor. Schengen'in geçici olarak askıya alınması, Avrupa'nın göç krizlerine karşı ortak bir çözüm üretme gereğini tekrar gündeme getiriyor. Bu tedbir, Avrupa Birliği'nin iç işlerindeki ayrılıkları ve koordinasyon eksikliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Schengen'in geçici olarak askıya alınması, sadece İtalya'nın değil, tüm AB ülkelerinin göç krizlerine karşı ortak bir pozisyon alamamasının göstergesi olabilir. Bu durum, Avrupa'nın hem iç hem de dış politikalarında tutarlılık eksikliğiyle mücadele etme kapasitesini sorgulatıyor. Ayrıca bu tür kararlar, göçmenlerin hukuki statülerini ve insan haklarını koruma konusunda Avrupa'nın yükümlülüğünü de zorluyor. Şimdilik bu kadarcılar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve 4 kişiyle birlikte tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Dedetaş'ın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bu gelişim, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarına dair ilk tutuklama ve yargılamayı başlatan bir adım olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte yerel yönetimlerdeki denetimin güçlendirilmesine dair umut besliyor. Bu gelişme, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarının hukuki çerçevede çözümlenmesine yönelik bir örnektir. Aynı zamanda, mahkeme sürecinin şeffaflığı ve adil yargılanma hakkının korunması, toplumun hukukun üstünlüğüne olan güvenini şekillendirecek kritik bir etken. Ayrıca, yerel yöneticilerin görevden uzaklaştırılması, kamuoyunun denetimini güçlendiren bir mekanizma olarak işlev görebilir. Ancak tutuklamanın hukuki dayanakları ve savcılık soruşturmasının detayları, sürecin tarafsızlığını ve yasalara uygunluğunu belirleyecek imzina. Bu durum, yerel yönetimlerdeki sorumlulukların kamuoyu denetimine açık hale gelmesi yönünde bir dönüm noktası olabilir. Ancak tutuklamanın hukuki ve idari prosedürler açısından nasıl uygulandığı, belediye yönetimlerinin işleyişine dair kritik bir ders verebilir. Aynı zamanda bu tür idari cezaların yerel siyasetteki güç dengelerini nasıl etkilediği de göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak bu olay, hukukun üstünlüğünün pekiştirilmesi için bir fırsat olabilir ama aynı zamanda yargı sisteminin tarafsızlığını test etme imkanı da sunuyor. Şimdilik bu kadar Jay. Konuyu yakından takip edeceğiz.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. CupReading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde CupReading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi'nin Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 21 dakikalık gecikme yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı'nda düz bağlantı yoluna 13 dakika, Kozyatağı bağlantı yolunda 7 dakika gecikme var. Ankara'da Dikmen Caddesi'nde 10 dakikalık tıkanıklık yaşanırken, İzmir'de Limantepe Uzundere bağlantı yolu ve Basmane Meydanı'nda 2-3 dakikalık gecikmeler devam ediyor. Alternatif rotaları dikkate alarak planlama yapmanızı öneriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ulaşım aksaklıklarının bir sonucu olarak şehirler arası seyahat süresi önemli oranda uzamaktadır. Bu tıkanıklıkların ekonomik kayıplarla ilişkili olduğu düşünülürken, aynı zamanda ulaşım ağlarının yoğunlukla başa çıkamaması da şehir planlamasında kritik bir sorun olarak öne çıkmaktadır. İleri teknolojiye dayalı trafik yönetimi sistemleri, anlık veri paylaşımı ve alternatif rotaların bilgilendirilmesi gibi çözümler, bu tür aksaklıkların azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar ya. İstanbul'daki hava bir denizin sessizliğini andırıyor. 26 derece, 76 yüzdönem. 8 metre saniyede rüzgar. Bir gömlek ve hafif bir yelek akşam yürüyüşleriniz için yeterli. Ankara hafif bir nefes alıyor. 27 derece, 36 yüzdönem şehirlerin sakinliği. Bu serinlikle daha da yoğun. İzmir ise bir oda kadar sıcak. 36 derece 26 yüzdenem. Su birikintilerini dikkatle takip edin. Çünkü hava sıcaklığı çimizi de yanıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da saat 19.36 itibarıyla en yoğun tıkanıklıklar, Harp Akademileri Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 9 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. Hastal Kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu arası 7 dakika, Yonca Sokak ile Dere Sokak arasında da 7 dakika gecikme yaşanıyor. Kapçalay 7 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Marmaray ve metro ağları, sahil yolları gibi rotaları tercih etmek faydalı olabilir. İstanbul'un ulaşım ağına dair veriler, şehir içi karbon emisyonlarının %25'ini oluşturan trafik yoğunluğunun sürdüğünü gösteriyor. Marmaray ve metro sisteminin kapasitesi saatte 25 bin kişiyi taşıma imkanı sunarken, bu altyapıya yapılan yatırımların 2025 yılına kadar 300 bin yolcu alım kapasitesini arttırması planlanıyor. Alternatif olarak, belediye tarafından başlatılan Yürüyerek İstanbul projesiyle 100 kilometrelik yürüyüş yollarının oluşturulması, ulaşımın çevresel etkisini azaltma hedefi taşıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları sizler için analiz ediyoruz. İstanbul'da Düz Karayolu, E5 yolunun hakimiyeti Milliye Caddesi bağlantısında 11 dakika gecikme yaşanırken, Çamlıca girişi 13 ile Düz bağlantı yolu arasındaki kavşakta 10 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da Binnaz Sokak'tan Lükrüm Caddesi'ne geçiş 4 dakika sürüyor. İzmir'de Ankara Caddesi ve Kıbrıs Caddesi'nde 5-6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Alternatif güzergahlar için ulaşım yönetimi raporlarına bakmanız öneriliyor. İstanbul'un yoğun tıkanıklıklarının altında yatan nedenlerden biri, ulaşım altyapısının hızlı nüfus artışı ile eşdeğerliğinin sağlanamaması. Şehir içindeki ulaşım kaynaklarının yetersizliği hem günlük yaşam kalitesini hem de çevresel sürdürülebilirliği ciddi şekilde etkiliyor. Bu durumun çözümü için sadece acil müdahaleler değil, uzun vadeli planlama ve alternatif ulaşım sistemlerine yatırım gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Ulaşım sorunlarının çözümü için hem şehirler hem de bireylerin ortak bir anlayışa sahip olması gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da hava açık, 26 derece, 74 yüzde nem. Hafif bir şemsiye, hafif bir gömlek yeter. Ankara'da 25 derece, 453 yüzde nem. Kahve fincanı sıcaklığıyla yürüyüşlerinizi sürdürüyor. İzmir'de ise 34 derece, hava sıcak ve susuz. Suyla doldurulmuş bir şişe, gölgelerin dibinde bir an dinlenmek için harika. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar Jojo.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Düz Karayolu ile Paşa Limanı Caddesi arasında 9 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Beşiktaş Caddesi'nde Yıldız Kavşağı etrafında 7 dakika, İstinye Caddesi'nde de 7 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Alternatif olarak Mon Metro hattı, Sanayi Mahallesi'nden geçen güzergahlarla trafiği hafifletebilir. Ankara'da en büyük problem Bülten Caddesi'nde 4 dakikalık gecikme, İzmir'de ise Ankara Caddesi ve Şehit Asım Aksoy Caddesi'nde 3-4 dakika beklemek gerekiyor. Trafik durumu anlık değişiklik gösterebilir, dikkatli sürüşler dileriz. İstanbul'da metro ve tramvay sistemlerinde de yoğunluk arttı. Özellikle Mon hattında beklenmeyen gecikmeler yaşanıyor. Yoğunluk işçilerin iş yerlerine ulaşımını etkilerken, bazı bölgelerde otobüslerin frekansı artırıldı. Trafik durumu, hava koşulları ve akıllı araçların yoğunluğa göre rotaları değiştirme yeteneğiyle birleşince beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Uygun alternatif rotaları belirlemek için uygulamalara başvurmak, sürücüler için pratik bir çözüm olabilir. Şimdilik bu kadar George.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Uzun Çayır Köprülü kavşağında düz bağlantı yolunun uzunluğu nedeniyle 13 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak İstinye Caddesi üzerinden Hekim Ata Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Ankara'da Tınalı Hilmi Caddesi ile John F. Kennedy Caddesi arasında 4 dakikalık yoğunluk yaşanıyor. İzmir'de Atatürk Caddesi'nde 4 dakikalık tıkanıklık sürüyor, Piri Reis Caddesi'nde ise bakım çalışmaları devam ediyor. İstanbul'daki yoğunluklar, hava kirliliği ve ulaşımın sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle düz bağlantı yolunda uzun süreli gecikmeler hem çevresel hem de sağlık açısından dikkat çekiyor. Alternatif yolların etkin kullanımı ve şehir içi ulaşımın modernleşmesi bu tür sorunların çözümünde kritik rol oynayabilir. İstanbul'daki ulaşım sorunları, sürdürülebilir şehir planlamasının aciliyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Alternatif yolların ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, bu tür kritik dönemlerde hayat kalitesini korumak için hayati öneme sahip. Şimdilik bu kadar Arda.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'daki hava serin bir yelpaze gibi. 26 derece, 740 bir yüzdesi nem, saniyede 7 metre rüzgar. Açık bir gece için kahve fincanı ve yıldızları izlemek bir tür huzur sağlar. Ankara'da 24 derece, 502 yüzdesi nem, hafif bir hava. Şemsiyeyi almayı unutma, çünkü her zaman bir yağmur bekler. İzmir'de 28 derece, 41 yüzdesi nem, hafif bir rüzgar. Bu sıcaklıkta deniz kenarında yürüyüş yapmak bir tür keyif yaratır. Şimdilik bu kadar.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: geceler. İstanbul'un hava kapalı, 24 derece, nem %100, rüzgar saniyede 6 metre. Yüzünüzde damlayacak bir hava, şemsiye almayı ihmal etmeyin. Ankara, sessiz ve serin, 22 derece, nem %50.000 devi, rüzgar sadece 1 metre. Akşam yürüyüşü için tam bir fırsat. İzmir ise 24 derece, nem %50, hafif bir rüzgar. Deniz hattında yürüyüşe çıkın. Akşam hafifçe nefes alır. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Yıldız Kavşağı ile Beşiktaş Caddesi arasında 9 dakika gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arası 8 dakika, Paşalimanı Caddesi ile Salacak arasında da 7 dakika gecikme kaydediliyor. Galatasaray Üniversitesi. Alternatif rotalar için düz karayolu ve E5 yolu üzerinden seyahat edilmesi öneriliyor. Ankara'da Doktor Besim Ömer Caddesi 5 dakika, İzmir'de ise Atatürk Caddesi 6 dakika gecikme yaşanıyor. Trafik yoğunlukları nedeniyle alternatif yolların kullanımı büyük önem taşıyor. Trafik yoğunlukları sadece ulaşımı etkilemiyor. Acil yardım hizmetlerinin ulaşım süresini de ciddi şekilde uzatıyor. Bu durum, sağlık ve güvenlik açısından acil müdahale ihtiyaçları olan durumlarda büyük risk yaratabiliyor. Alternatif rotaların kullanımı, sadece bireysel seyahatler için değil, şehirlerin verimliliğini artırmak açısından da kritik bir strateji. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler. İstanbul'da Şile otoyolunda yan yola geçiş 29 dakika gecikmeli, Hasanpaşa sette aşağı sokakta Yalıboy Caddesi'ne dönüş 8 dakika uzuyordu. Dolmabahçe Caddesi'nden Mehmet Ali Bey, sokaka geçişte 6 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Beykoz sokaktan Bülten Caddesi'ne geçiş 4 dakika sürüyor. İzmir'de Doğuş Caddesi'ndeki 3 sokakta 7 dakika gecikme. Menderes Caddesi'nden Erdem Caddesi'ne geçişte 1 dakika bekleniyor. Tıkanıklıkların çoğunda alternatif rotaları takip etmek en etkili çözüm. Trafik tıkanıklıklarının ekolojik etkisi dikkate değer, uzun süreli beklemeler araçların motorları devrede kalmasıyla CO2 emisyonlarını artırıyor. Aynı zamanda akıllı şehir sistemleriyle entegre alternatif rotaların otomatik olarak yönlendirilmesi hem sürücülerin hem de şehirlerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynuyor. Trafik tıkanıklıklarının hem çevresel hem de ulaşım açısından etkileri dikkate değer. Akıllı sistemlerle alternatif rotaların kullanımı, sürdürülebilir kent yaşamını destekler. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti, herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, Altınızade kavşağında yan yola dönüşümde 28 dakika gecikme yaşanıyor. Arifi Paşa sokaktan sakıp Sabancı Caddesi'ne geçişte 13 dakika bekleniyor. Ankara'da Binnaz sokakta 3 dakika gecikme ve 827 caddede yol çalışması sürüyor. İzmir'de Gökdere Caddesi'nde 11 dakika gecikme ve Piri Reis Caddesi'ne bakım nedeniyle yavaşlama devam ediyor. İstanbul'un yoğun tıkanıklıkları hem çevre kirliliğine hem de ekonomik verimliliğe doğrudan etki ediyor. Uzun süreli beklemeler işçilik maliyetlerini artırırken alternatif ulaşım seçeneklerinin yetersizliği sorunun derinleşmesine neden oluyor. Bu tür yoğunluklar şehir planlamasında öncelikli olarak toplu taşıma altyapısının güçlendirilmesi gerektiği konusunu bir kez daha gündeme getiriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. İstanbul'da 23 derece, nem yüzdesi 100, rüzgar saniyede 6 metre. Hissedilen sıcaklık 24 derece, açık hava ve hafif bir serinlemeye dikkat etmek gerekiyor. Ankara'da 22 derece, nem yüzdesi 60, rüzgar saniyede 4 metre. Açık bir gecede bu sıcaklıkta hafif bir üşüme hissi yaşayabilirsiniz. İzmir'de 24 derece, nem yüzdesi 43, rüzgar saniyede 1 metre. Bu gece hava hafifçe serin ve rahat bir nefes almak için uygun. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. İstanbul'da Şile otoyolunun yan yol bağlantısı 22 dakika gecikmeyle tıkanıklık yaşanıyor. Yıldız Kavşağı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yollar 5 dakika gecikmeyle yoğun. Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda Ufuk Üniversitesi Caddesi yönü 2 dakika gecikmeyle sıkışık. İzmir'de Turgut Özal Caddesi 13 dakika gecikmeyle tıkanmış, Sakarya Caddesi'nde Sarmaşık Caddesi yönü tamamen kapalı. Alternatif güzergahlar için mevcut verilerde detay bulunmuyor. Gündelik yaşamda yaşanan bu tıkanıklıklar sadece ulaşımın verimliliğini etkilemiyor, ekonomik kayıplar ve çevresel etkilerle de doğrudan ilişkilendiriliyor. Şehirlerin ulaşım altyapısının planlanması ve alternatif taşımacılık sistemlerinin güçlendirilmesi, bu tür sorunların kalıcı çözümlerini sağlayabilir. Aynı zamanda araçların yoğun olduğu yolların anlık verilerinin paylaşılması, sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmesine yardımcı olur. Tıkanıklıkların çözümü için hem altyapı hem de teknolojiye dayalı yaklaşımların bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler.
1: Bugün hava açık ama nem İstanbul'da tamamen dolu, Ankara'da ise hafif bir nefes vardı. Şemsiyeyle dışarı çıkmak İstanbul'da neredeyse zorunlu bir hale geliyor. İzmir'in hafif rüzgarı gecenin sonunda bir serinlik hissi yaratıyor. Ankara'nın nem oranı bu sıcaklıkta dengeli bir nefes almanın keyfini çıkarmaya yarıyor. İstanbul'un 23 derecesi hava içinde dolaşmak için birer birer soluk almanı gerektiriyor. Nem oranı yüzdesi gece boyu içeride kalmak için birazcık bahane olabilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Dereboyu Caddesi ile Bebek Arnavutköy Caddesi arasında 6 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Yıldız Kavşağı'nda Beşiktaş Caddesi yönü 5 dakika, Şehit Nuri Pamir Sokak'tan Muallim Naci Caddesi'ne 4 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Söylev Sokak ve Akden Caddesi'nde yapım nedeniyle trafiğe alternatif arama gerekiyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Gaziler Caddesi'nde yapılan işler nedeniyle dikkatli seyahat etmek gerekiyor. Ankara'da Söğütözü ve Hacı Ahmet Paşa Caddesi'nde yoğunluk artarken araçların alternatif rotaları tercih etmesi gerekiyor. Ankara Dinaca Dolana. İzmir'e de Gaziler Caddesi'nin kuzey kesimindeki inşaat, metro seferlerine 15 dakikalık gecikmelere neden oluyor. Trafik yoğunluklarının artması, özellikle gece saatlerinde ulaşımın daha zorlu hale gelmesine neden oluyor. Büyükşehir belediyeleri, yapım nedeniyle oluşan sorunlara çözüm üretmek için koordineli çalışmalara başladı. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com